ne yazanlar var şahap. Yani kuranlar falan müddet de sayıdı. Rafi'ne okuyayım. Ahmet'e zarak haraya tam şadık da sayın. Eze. Ağlanır falan konu. Eldoş kalıyor falan mı? Eldoş ağlanır. Rafi'ye falan mı? Falan inanmış kalkıyor. Ağlanır hiç kalıyor. Sıra falan zannedin sizi. Mağlubu son sana böyle bir düzgü tuttuğuyla kaybedeceğim ben seni. Bir kaybedeceğim Ben bunu görmek istiyorum. Ben bunu görmek istiyorum.